her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm, bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm, kendini ancak bu kadar güzel...

Serkan Bey, hoş geldiniz.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Kapım kilitli gittiğinden beri kalbimi açmaz oldum.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konusunu.
6: Her dünyayı sensin.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Uluslararası Marka ve Vizyon Ödülleri'nden en özel anlar, 19 Haziran Cuma saat 21'de Dream Türk'te.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Ve açılışımızı Niyetim Saf diyen Aleyna Tilki ile yapıyoruz.

Geldik zirveye. Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışmayla Manifest bu hafta zirvedeki isim oluyor. Şarkıları hileli.

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta bu listede kimleri göreceğiz? Siz de en sevdiğiniz video klibi Dream On'da görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
6: Kredi. Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

0: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dostlarımla böyle çok güzel bir gece yaşadık. Uzun zamandır konser maratonunda olduğum için böyle kendime vakit ayıramamıştım. Çok mutlu etti yani.
1: Gelecekteki Edis'e bir mesajın var mı?
0: Sakin ol.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Olmaz ki öyle şey canım.
2: Bir biskrem versem.

0: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: 18. Uluslararası Marka ve Vizyon Ödülleri'nden en özel anlar 19 Haziran Cuma saat 21'de Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: İçim hayaller dolu.
1: Fedadır uykularım, umutlarım kalbimde. Hep aşkınla yaşarım.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

Bir kere de gönülden bir baksan ve de bir kenara bıraksan kavgayı. İki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun albayım. Bu bir yeni temaşa, sen hemen in aşağı, bu nasıl müdafaa, kalkayım. İkide bir günahlarla ya da sevaplarla.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünler, öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta. Setur
1: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: 21 yıldır matematik öğretmeniyim. Bir matematikçi olarak çok rahatlıkla 5 diyorum.
9: Peki.
8: Yüreğime inecek galiba. Hayır, ana haber bültenlerine çıkmak var bunun sonunda.
10: Bir ana haber bülteni niye nasıl olmadı yani?
11: Güneş dünya ile ay arasına girer. Ay dünya ile güneş arasına girer. Ay kendi arasına girer. Yok yok çünkü. Her yarışmacı aynı şeyi söylüyor. Keşke ilk aklıma geleni söyleseydim diye.
8: Elektrik.
11: İlk aklınıza bu mu geldi?
8: Evet.
11: Her aklınıza geleni de burada söylemeyin. 3 milyon için yarışacağız. Evet. Ne yapacaksın parayı kazanırsan?
12: Zanzibar'a tatile gitmek.
11: Tanzanya'ya. Bu yarışmayı biraz da biz insanlar Zanzibar'a gitsin diye. Biraz. Valla mı geldin abi?
12: Arabanın bagajında çuval.
11: İkimizi öyle hayal ettin mi arabanın bagajının orada benim? Hangi alanlardaki inşallah gelmez dedin?
12: Lejne bir film gelmesin.
11: Tom Cruise'un.
12: Görevimiz tehlikeli.
11: Sebep olan parola hangisidir? Güldün. Tanzanya yolcuları kalmasın.
13: Beyazla Joker yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
14: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem.
6: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
7: Bir biskrem versem.
8: Monster'da kahve fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
9: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
10: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Altan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
1: Kolay gelsin.
4: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
5: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
3: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
8: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: 16. Uluslararası Marka ve Vizyon Ödülleri'nden en özel anlar 19 Haziran Cuma saat 21'de DreamTürk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

kardeşim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
7: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

Çay bile demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerim emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
10: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
12: Kredi? Monster'da karne fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
13: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
14: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makasa çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCMYatırım. Geleceğime yatırım.
5: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
8: Arkadaş harbi güzel.
7: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Monster'da kane fırsatlarını kaçırma. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajlar, %25'e varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit fırsatları Monster'da seni bekliyor.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi geri sayacağız. Ve açılışımızı Niyetim Saf diyen Aleyna Tilki ile yapıyoruz.

Geldik zirveye. Süperstar Ajda Pekkan'la yapmış oldukları ortak çalışmayla Manifest bu hafta zirvedeki isim oluyor. Şarkıları hileli.

Bu hafta listemiz böyleydi. Bakalım önümüzdeki hafta bu listede kimleri göreceğiz? Siz de en sevdiğiniz video klibi Dream On'da görmek istiyorsanız tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

Tan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem?
8: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
9: Bir bisküven versem.
10: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: 18. Uluslararası Marka ve Vizyon Ödülleri'nden en özel anlar 19 Haziran Cuma saat 21'de DreamTürk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
10: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Setur
12: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
13: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
14: Bu kadar artık show.
12: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu...

Serkan Bey, hoş geldiniz.

0: bırakın sabredeyim.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Hotel, lüksün en zarif hali.
2: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem. Ooo. Su gibisin,
5: su gibisin akıp giden. Bir bisküven versem.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yıllardır hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılarıyla 9 Ağustos Pazar günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda. Organizasyon Çizgim Event. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın kıymetli temsilcileri, gecemize maddi manevi destekte bulunan tüm misafirlerimiz ve şu anda bizleri ekran başında izleyen tüm Dilim Türk ailesi, Marinel Medya tarafından 8.'si gerçekleştirilen Uluslararası Marka ve Vizyon Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz.
1: Ödül alacak isimlerimiz ve yanlarında onların bu gururlu anlarına tanıklık edecek olan misafirlerimiz, sizler de hepiniz hoş geldiniz.
0: Gece başında benim en büyük alkışı şu an sahnede yine yanımda olan ve kesinlikle Türkiye'nin en asil sunucusu olan Demet Şener için almak istiyorum lütfen.
1: Ya canım benim, ben de senin için alayım. Çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. Her zaman seninle bu sahnede olmak benim için bir zevk. Ayrıca ben yeri gelmişken söylemek istiyorum. Evet, 8. ödül törenimiz. Beraberiz. Marinel Medya ile de artık bir aile olduk. Nicelerine, ileride sizlere güzel sürprizlerimiz de var. Bizimle birlikte olmaya devam edin diyorum.
0: Bir alkışla Marinel Medya için istiyorum ben lütfen. Çünkü bildiğiniz gibi meyve veren ağaç taşlanıyor. Bazen kötü eleştirilere de maruz kaldıkları oluyor ama siz buna birebir şahitsiniz ve bu gece için de ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Büyük bir alkış alacağım sizden. Ve alkışlar devam ederken de kurucu ortakları Sayın Türkü Güler ve Sayın Deniz Başak Güler'i alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyoruz.
1: Çok tatlısınız. En tatlı çift. Ben hemen mikrofonu vermek istiyorum.
2: 8.'sini düzenlediğimiz törenimize hoş geldiniz. Demet Hanım'la da zaten kısaca bir özet geçtiler konuyla alakalı. Biz artık gerçekten burada bir aile olduk. Çok güzel bir çalışma sergiliyoruz. Şimdi sizlere törenimize başlamadan önce burada teşekkür etmek isteyeceğim birçok kişi olacak. İzninizle onlara teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Öncelikle bir önceki törende bizlerden ödül alan sevgili Rıza Temer, hakkın rahmetine kavuştu. Ruhu şad olsun diyoruz. Kendisini burada büyük bir sevgiyle anıyoruz. Bu gece sahnemizin ana kahramanları sevgili Demet Şener ve Onur Karış bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar ve gerçekten gecelerimizde kendilerini kendi geceleriymiş gibi sundular. Her zaman bir aile olduk. Murat Benzer ve ailesine, Burak Bey'e ve bu geceye ev sahipliği yapan Lionel Otel'e çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de Dilara Hanım'a emeklerinden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler sizlere layık başarılarınızı taçlandırmak için böyle bir gece yaptık. Bu arada en büyük teşekkürümü de benim bu süreçte hep yanımda olan sevgili iş ortağım ve eşim Sayın Efe Türkü Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten beni bu zamanlara getiren ve benim arkamda hep durup destekleyen sevgili anneme de çok teşekkür ediyorum. O da bu gece benimle burada. Şimdi sunucularımızın da izni olursa ilk ödülü ben takdim etmek istiyorum. Türkiye'nin en başarılı dijital reklam ajansı ödülüne layık görülen Sayın Zekiye Kaya, Kraft Medya'yı sahneye davet etmek istiyoruz.
0: Hoş geldiniz.
3: Öncelikle bu ödülü eşim ve ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Kraft Medya olarak gerçekten çok zor bir zaman. Yani güzel bir şey yapıyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederim.
0: Ve bu konuşmalar yapılırken böyle salonda gözüm... İşte gördüm, tamam. Bir an göremeyince dedim ki acaba yetişemedi mi? Şimdi ilk ödülümüz yapmış olduğu sahne çalışmalarının yanı sıra son 2 yıldır da Tarkan'la aynı sahneyi paylaşıyor. Gurur duyduğum arkadaşım Faruk Emre alkışlarla sahneye geliyor.

0: sahnesinde yer almaktan mutlu oldum. Sevgili Tarkan ve benim kariyerimde bana ilham olan bütün değerli sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, afiyet olsun.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler.
1: Alkışlarla uğurluyoruz Faruk Emre'yi.
2: Şimdi sırada ana sponsorumuz olarak bir ödül vermek istiyoruz. Bu gecede başarılı inşaat ve emlak projeleriyle Link Bodrum kurucusu Sayın Yasin Tatlıdil'i alkışlarınızda yılın en başarılı inşaat projeleri ve yatırım danışmanlığı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun ödülünüz. Hemen bir konuşma alalım sizden.
3: Öncelikle merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Link Bodrum olarak burada sadece bir emlak firması olarak veya bir mimarlık firması olarak bulunmuyoruz. Burada Bodrum'da satışını gerçekleştirdiğimiz firmalara değer katan ve estetik üreten bir firma olarak bulunuyoruz. Çok güçlü firmaların seçkin projelerinin satışlarına imzalar attık. Ve bu imzayı atarken hep şu soruyu sorduk. Burada yaşayan insanları nasıl daha özel kılabiliriz? Ve ben bu ödülü, bu soruyu soran ekibim. Öncelikle hayat ortağım, sonra iş ortağım Didem Tatlıdil ile kendi adımı alıyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz. Tekrar tebrik ederiz. Bir fotoğraf alalım.
1: Şimdi yine çok önemli bir ödül var. Şu an burada huzurluysanız eğer, emin olun biz de hazırlanırken o kadar huzurluyduk. Bugün bizi ağırlayan ve bu özel gece ev sahipliği yapan Lianon Otel'e yılın başarılı hizmet veren konaklama ve event oteli ödülünü takdim etmek istiyoruz. Alkışlarla Otel Genel Müdürü Sayın Demet Uğur'u sahneye davet ediyoruz.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Sizinle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bir sonraki ödül törenimiz de buradaymış. Çok keyif aldım. Bebekler gibi bakılıyoruz. Gerçekten çok güzel oteliniz, gerek hizmet olarak, gerek yenilik ve konfor olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Kendi adıma buradan söylemek istedim. Buyurun ödülünüz ve sizden de birkaç cümle istiyoruz.
4: Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için
2: rica ederim.
4: Hep her zaman geri bildirimler çok kıymetli. Bizi ilk günkü gibi sıcak tutuyor. Daha da koşmak için kamçılıyor. Çok teşekkür ederiz.
2: Ne mutlu.
4: Öncelikle bu değerli ödül için kendim adına ve ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Lianon Otel olarak hizmet verirken unutulmaz etkinliklerin ve konforlu konaklama deneyimini sunmanın sorumluluğunu ve mutluluğunu her zaman büyük heyecanla taşıyoruz. Bu ödül sadece yöneticinin değil, gece gündüz emek veren tüm ekip çalışanlarımızın ve bize güvenini teslim eden misafirlerimizin ortak başarısı. Aynı özen ve tutkuyla devam edeceğimizi söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Daim olsun.
1: Güler yüzlü bütün personelinize de bir alkış
2: bir
1: istiyorum.
2: Bir fotoğraf alalım.
1: Çok teşekkür
2: evet,
1: ederiz.
2: Hepsini. Çok teşekkürler tekrar. Şarkılarıyla minyonlar dinlenen ve hatta akımlar yapılarak videolar çekilen o duygusal parçaların sahibi eşsiz tınısıyla yeni single çalışmalarına da devam ediyor. Yılın en başarılı çıkış yapan sanatçısı ödülünü almak üzere alkışlarla Serkan Nişancı'yı sahneye davet ediyoruz.
5: Herkese iyi akşamlar, afiyetler olsun. Başta sizler olmak üzere yayında ve yapımda emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürler.
2: Teşekkür
5: afiyetler
2: ederim.
5: Olsun. Kendinize iyi bakın efendim.
2: Sizi bırakmıyoruz öyle. Eller üzeri sahnede dinlemek istiyoruz tabii ki.
1: Ödülünüzü ben alayım, daha sonra size teslim edelim, olur mu? Alkışlar Serkan Nişancı.

0: teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Tebrik ederiz.
0: Sağlık.
1: Ağzınıza
0: gerçekten.
1: Sağlık.
0: Ödülünüzü alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Alkışlar Serkan Nişan için devam edin lütfen. Başarılarına başarı katan bir isim. Yılın en başarılı erkek dizi oyuncusu Tamer Rumeli alkışlarla sahneye geliyor.
1: Tebrik ederiz.
2: Çok teşekkür ederim. Konuşma yapacağım anda değil mi?
1: Evet, lütfen.
0: Hislerinizi paylaşmanız yeter bizim için.
2: Çok güzel bir gece. Bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bu sene tam benim 20. profesyonel yılım. Bu senenin ilk ödülü bu oldu. O yüzden de benim için ayrı bir değeri olacak. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler.
0: Tebrik ediyoruz tekrar
1: sizi. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik ederiz tekrar.
2: Çok sağ olun.
0: Alkışlarla uğurluyoruz. Hadi fotoğrafı.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ederim.
1: Bu sene hepimizin her yerde duyduğu ve tekrar tekrar roman versiyonuyla eğlendiği bir şarkı var. Bu parçaya ödül vermeden olmaz dediniz. Biz de kendilerini gecemize davet ettik. Yılın en hit şarkısı ödülünü sevgili Tekir'e takdim edeceğiz. Alkışlarla Tekir geliyor ve...
0: Hit üstüne hit yapıyor Tekir
1: evet.
0: Bu aralar. Devamı gelecek biliyoruz.
3: Teşekkür ederim. Ya bu yolun başından beri benim hayal ettiğim tek bir şey vardı. Güzel bir besteci olmaktı. Ondan ötesini de hayal etmedim. Sanırım dua kapım açıktı. Sadece şarkılarım ödül alıyor. Ya ben de aldım da şarkımın alması daha çok hoşuma gidiyor. Dün gibi hatırlıyorum bu şarkıların hepsini, dinlediğiniz bütün şarkıların hepsini ben 5 metrekarelik yerlerde yaptım. Bir kez daha en azından şunu hatırlatmak istiyorum bu vesileyle birlikte. Dünyanın en iyi yönetmeni, en iyi yapımcısı, en iyi prodüktörü, herkes bir araya gelse, en iyi şarkıcısı, en iyi... Herkes bir araya gelse, zincirin birinci halkası olmadan hiçbir şey olamaz. Şarkıların, şarkılarımızın kıymetini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Onun ziyadesinde de tabii ki de anneciğim sağ olsun. Sevgili menajerim Onur, Uğur, Gülbahar sağ olsun. Ekibim sağ olsun. Ve terapistim Mustafa Dağlı sağ olsun diyorum. Teşekkürler ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için.
1: Biz teşekkür ederiz. Sizi bırakmıyoruz ve bursunlar diyeceğiz.
3: Beni bırakın.
1: Bırakmıyoruz. Salmıyoruz sizi.
3: Ha bir de şeyi unuttum. Gerçekten bu şarkıya çok yakıştı sesi ve yorumu. Yorumculuğunu da çok beğenirim. Onu da es geçmek istemiyorum. Gökhan Namlı'ya da buradan kocaman bir alkış istiyorum. Gökhan abi de iyi ki var. Çok güzel seslendirdi. Şimdi o olmadan ben seslendirmeyeyim. Ne yapacağım?
0: Onun kısımlarını biz söyleriz.
3: Onun kısımlarını siz söylemeye söz veriyorsunuz.
0: Söz veriyoruz. Alkışlar Tekir için.

0: Alkışlar Tekir için gelsin. Nasıl eşlik ettik ama kabul et.
1: Harikaydınız
0: bu,
1: gerçekten.
0: Bu da bağıra bağıra söyledi bütün salon.
1: Bu bana bir şeyi daha hatırlattı. Belki de bundan belki 10 yıl, 15, 20 yıl önce insanlar roman vatandaş olduğunu dile getirmekten utanıyordu. Bu beni bu açıdan da mutlu ediyorlar. Ben bu şarkıyı normalde slow bir versiyonla yapmıştım biliyorsunuz. İnsanlar benim etnik kimliğimi öğrendiğinde madem romansın niye roman şarkısı yapmıyorsun dediler diye roman havası yapmaya başladı.
2: İyi ki yapmışsın.
0: İyi ki yapmışsın.
1: O yüzden bu ödülü roman vatandaşlarına da armağan ediyorum.
2: Sağ olun, var olun.
0: Tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Fotoğraf aldık mı Tekir'den?
3: Babaları gelsin. Kurşun iki bıçak mı gönder? Giderek gider. Yıkamazlar beni rayaları gelsin.
0: Tüm işi yetmez de umurları gelsin. Doyamadık ama. Şimdi sırada çok özel bir ödül var yine benim için ama maalesef kendisi iş yoğunluğundan dolayı burada değil. Yine de ismini almak istiyorum. Yılın en başarılı televizyon program sunucusu Bircan Bali oluyor. Buradan bir alkış yollayalım kendisine.
2: Sevgilerimizi iletiyoruz.
0: Maalesef katılamadı ama hepimize sevgilerini iletti.
2: Yıllardır sahnedeki güçlü yorumlarıyla aklımıza kazınan eşsiz müzikal dokuları ile Türk müziğinde özel bir yere sahip olan Rubato grubu bugün bizlerle birlikte kendilerine en iyi müzik grubu ödülünü takdim etmek üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
0: Bir efsane geliyor sahneye. Daha büyük bir alkış rica ediyorum. Tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Tebrik ederiz. Bravo.
4: Öncelikle şunu söylemek isteriz ki bizler için en büyük mutluluk yaptığımız işin karşılık görmesi. Bu anlamda bize bu ödülü layık görenlere sonsuz teşekkürler diliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Herkese afiyetler olsun efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür
0: gerçekten
2: ederiz.
0: Müziğe, müzik piyasasına yeni bir can kattınız. Yeni bir yorum kattınız ve iyi ki varsınız. Üretmeye devam etmenizi dileğiyle diyorum. Ben müzik aşığı biri olarak.
4: Teşekkürler ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok naziksiniz.
5: Bu ödülü ailemiz ve ekip arkadaşlarımız adına alıyoruz.
2: Harikasınız.
5: Ve tüm Rubato severler adına alıyoruz.
0: Haddimizi aşmazsak bir şarkı da sizden istesek.
2: Evet. Hemen.
5: Tabii ki.
0: O zaman ödülünüzü ben alayım şimdilik. Ödünç alıyorum. Alkışlar Rubato için gelsin lütfen.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Alkışlar devam etsin Rubato için. Hemen ödülünüzü getirdim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi. Sağ olun.
2: Tebrik ediyoruz tekrar. Teşekkür ederim.
1: Müziğe bu kadar emek vermiş ve gerçekten alanlarında çok başarılı insanların bir arada bulunması beni çok gururlandırıyor bugün. Yine onlardan biri gelecek sahneye. Müzik alanının başarılı isimlerinden Gül Senin Tenin ve Sana Doğru gibi şarkılarıyla aklımızda yer edinmiş şarkıların sahibi. Bence ödülün ismini de çok hak eden biri. Yılın en samimi pop sanatçısı Bora Duran alkışlarla sahneye giriyor.
3: Merhabalar.
2: Merhaba.
3: Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir ödülmüş. Çok da güzel dizayn edilmiş. Çok şıksınız.
2: Çok teşekkürler.
3: Efendim siz de öyle. Herkese iyi akşamlar. Merhabalar. Çok manidar oldu. Sevgili abim Özer abimin ve Rubato'dan sonra benim de burada bu ödülü alıyor olmam ve siz kıymetli değerli dostlarla beraber bunu paylaşıyor olmak çok önemli. Çok teşekkür ederim hepinize. Afiyet olsun. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun.
1: Bir fotoğraf alalım önce.
2: Evet, hemen. Çabuk hadi çabuk gitmek yok öyle.
1: Bir şarkı da Bora Duran'dan dinlemeyelim mi?
2: Sahne sizin.
3: Valla dinleyelim mi?
1: Dinleyelim.

0: olsun. İyi muhabbetler olsun.
1: Alkışlar Bora Duran için devam etsin lütfen.
2: Amerika'da Türk iş insanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla birleştirici bir güç oluşturdu. Başarılarıyla ismini çokça duyduğumuz Sayın Dinçer Ocak sahnemizi onurlandıracak. Ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz alkışlarla. Merhaba, hoş geldiniz. Yoğun iş temposundan dolayı kendisi aramızda değil. Ödülünü almak üzere Sayın Kadir Gülnar'ı sahnede görüyorum şu anda. Hızlı bir giriş yaptınız. Hoş geldiniz.
3: Tabii
2: Estağfurullah, aşk olsun.
3: Bugün burada olacağımı bilmediğinizi
2: tabii
3: düşünerek
2: ki, buyurun.
3: Sahneye geldim. Sayın Dinçer Hoca'nın özürlerini ve çok selamlarını getirdim. Bu ödülü Tucci platformu adına alıyorum. Tabii Tucci'yi birçoğunuz belki bilmiyor olabilir. Tucci Amerika'ya göç etmiş, göç etmek isteyen ya da Amerika'da herhangi bir girişimde bulunmak isteyen insanlara tamamen karşılıksız, hiçbir maddi beklentisi olmadan bir Türk komünitesi, şu anda 500'e yakın Amerika'da yaşayan ve iş yapan insanlar orada bu platforma üye. Sizin de takip etmenizi, Amerika'da herhangi bir girişimde bulunursanız Tucci'ye başvurmanızı, destek almanızı öneririm. Sayın Dinçer Hoca'ya da onun adına bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Çok selamlarını getirdim.
2: Bizden de sevgiler.
3: Son olarak çok vaktinizi almamam gerektiğini biliyorum. Bircan Bali'nin de ödülünü gördüm. Ödülünü almamı söyledi.
2: Tamam.
3: Çok mutlu oldum adını tamam. Gördüğüme.
1: Çünkü ben verecektim Bircan ödülünü ama.
3: Aynı anda ben onun yapımcısıyım çünkü.
2: Ha öyle mi?
3: Evet. Kendisinde çok selam var.
2: Bizden de çok sevgiler
3: harika kendisine. Harika bir gece, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İkiniz de harikaydınız.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun.
3: Enerjiniz çok güzel. Buradan hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. Ödül için tekrar teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Evet. Mariner Meydanı konseri devam ediyor demek istiyorum. Çünkü yine yılın başarılı şarkıcısı ödülünü vereceğiz. Sahnelerdeki enerjisiyle bugün ödülü kazanan kişi. Alkışlar Gölge Rayan Güler için gelsin.
2: Seni görmek ne güzel, tebrikler.
4: Evet. Özlemişim vallahi.
2: Evet, yemin ben de özledim. Için.
4: Ama inanılmaz sahneler var, inanılmaz şehir şehir geziyorum. Bu arada
2: ne güzel, daim olsun.
4: Yani gerçekten inanılmaz yakışıklı ve inanılmaz güzel görünüyorsunuz.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Mükemmelsiniz. Yalnız ben ödülü Eylül Öztürk adına da almak istiyorum. Çünkü şarkıyı bana o emanet etmişti. Şarkı sende yakışacak ve yapışacak demişti. Gerçekten yapıştı ve yakıştı bize göre. Ama oğlum, kızım ve tüm yetimhanede yaşayan çocuklar adına alıyorum bu sefer bu ödülü. Çünkü şunu hatırlatmak istiyorum. Bir yetim çocuktan ne olur demeyin. Şu an ülkenin her tarafını geziyorum. Bir yetimden bence her şey olur. O yüzden kocaman bir alkış daha istiyorum onlara.
2: Ya canım,
4: İyi ki varsınız. Harikasın. Ve tabii ki benim 11 yıldır meslektaşım şu an çıkmadı. Ata Göçerim'e de gelsin. Benim biriciğime. Biraz rahatsız. Biz normalinde şovmen olarak başladık. Muhteşem ikili şov olarak başladık. Ama bu bir yerlere gitti böyle. Hayalini bile kurmuyorduk. İnanılmaz güzelsiniz. Afiyet şeker olsun.
1: Teşekkür
4: Sizleri
1: ediyoruz.
4: Seviyorum. Nice, bu arada Rubato abi ve ekibine, Bora abi inanılmaz gene enerjisiyle böyle yıktı geçirdi her zamanki gibi. Sizi seviyorum, iyi ki varsınız.
2: Seni bırakmıyoruz, öyle gidemezsin.
1: Bu enerjini sahnede bir atmak aynen istemez misin?
4: Ya şey demek isterim mesela, beni bir yere getirene. Varsa şereflerine ya da gelmişse geçmişine.
1: Alkışlar o zaman devam etsin.
2: Sahne senin.

0: Vallahi bugün bir nazara geldim.
1: Karımıza.
0: Ben hep, hep Demet ablanın yanında şey oluyorum. Böyle elim ayağım titriyor.
1: Ya, canım.
0: Programda da öyle oldum ya. Bu ya harikasın. İnanılmaz tatlısınız.
2: Ama sen enerji çok güzel geldi. Çok teşekkür ederim.
0: Alkışlar bu iki tane süperstara gelsin.
1: Alkışlar
0: görüşeceğiz.
1: Sana. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.
2: Hoşça kal.
1: Canımsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
12: Yine aslında bir ödülümüz var ama şu an iş temposundan dolayı burada değil, yine selamlarımızı ileteceğimiz bir ödül olacak. Fizik tedavi rehabilitasyon alanının kıymetli profesör doktoru Meral Kozakçıoğlu bugün bizden yılın başarılı fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ödülünü alacaktı. Kendisine selamlarımızı iletiyor, ödülünü daha sonra vereceğiz diyoruz.
13: Teşekkür ederiz.
12: Ve
13: bir sonraki
12: ödülle devam ediyorum. Satış ortakları ve tedarikçileri buluşturan iki taraflı yapısıyla süreci her zaman daha verimli hale getiren Jetlit bugün bizden yılın başarılı ve güvenilir platformu ödülünü alıyor. Alkışlarla sahneye Merve Özmen'i davet ediyoruz.
13: Hoş geldiniz.
12: Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz.
13: Merhaba. Buyurun. Herkese keyifli akşamlar. Bu ödülü iş ortaklarımız, birlikte de Red Team'imiz, ekosistem paydaşları ve bugün bu başarıyı mümkün kılan çok sevgili ekibim adına alıyorum. Çok teşekkürler.
12: Tebrik
13: Biz teşekkür
12: ediyoruz.
13: Ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bir fotoğraf alalım isterseniz. Sahnemizin tanıdık bir ismi yeniden ödül alıyor bugün. Yapmış olduğu yeni çalışmasıyla yılın başarılı klibi ve şarkısı Beste Yoltay geliyor alkışlarınıza.
12: Tebrik ederiz. Öpeyim ben.
13: Buyurun.
12: Bugün dost buluşması oldu benim için bir yandan da. Yine konservatuardan arkadaşım.
13: Ne güzel. Müzik dolu bir gece oluyor. Evet. Harika. Biz de keyif alıyoruz.
14: Yine ben. Demek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak benim için büyük bir onur. Sizlerin elinden ödül almak. Onurcuğum, senin elinden ödül almak. Onur benim konservatuvardan sınıf arkadaşım. Biz onunla böyle göğüs göğüse bir mücadelenin içindeydik bir dönemler.
12: Bir de hani en eski yani 18 yaşlarımız falan beraberdi.
14: Evet.
13: Ne niye güzel. Bunu söyledin şu anda bilmiyorum.
14: 5 sene önce yani.
12: Evet.
14: Evet, bu bir mücadele gerçekten müzisyenler, sanatçılar için. Çok zor bir şeyleri duyurmak, sizlerle buluşturmak. Aslında her şey sizlerin beğenisine sunulmak için ama sizlere ulaşana kadar ki geçirdiğimiz süreyi siz çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bugün ben buradaysam çok şanslıyım, çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum.
13: Biz teşekkür
14: ederiz. Küstüm çiçeği, küsmeyi bilmeyenlere gelsin.
13: Aa, güzel.
12: Kimse küsmesin ama.
14: Kimse küsmesin. Yaza damgasını vuracak. İnanıyorum. Çok da güzel gidiyor şu an dinlemeler. Gerçekten hayatımın en büyük belki de nişanesi olacak bu benim için.
13: İnşallah.
12: Biz de gururla dinleyeceğiz.
14: Çok teşekkür ediyorum.
12: Fotoğrafımızı alalım.
13: Hemen.

0: Yılın en başarılı araç kaplama ve bakım merkezine geçeceğim şimdi. Otomotiv alanında premium hizmet veren bir firmaya gidiyor ödül. Alkışlar Bozo Cars için. Bozo Öner alkışlarla sahneye geliyor. Hoş geldiniz, tebrik ediyorum.
1: Hoş geldiniz, tebrikler.
2: Teşekkür ediyorum, herkese iyi akşamlar. Bu ödülü ekibimin adına alıyorum. Çok teşekkür ediyorum herkese.
0: Biz teşekkür tebrik ediyoruz. Ederiz. Bir fotoğraf alıp uğurluyorum evet. Sizi.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ederiz, iyi akşamlar. Şimdi ise en güzel günlerin mimarı, bu gecede bizim misafirimiz olan birine bir ödül gidecek. Organizasyon etkinlik planlayıcısı ve konsept tasarım firması Event Nora, bugün yılın en başarılı organizasyon etkinlik planlayıcısı ve konsept tasarım firması ödülünü alacak. Alkışlarla Sayın Yeşim Erdoğan'ı sahneye davet ediyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Tebrik ederiz.
1: Hoş geldiniz. Buyurun.
3: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bugüne gelmeme vesile olan Rabbime binlerce kere şükürler olsun. Her zaman yanımda olan aileme çok teşekkür ediyorum. Hayatta inişler çıkışlar oluyor. Tam vazgeçme noktasındayken hayatım birdenbire değişti. Bu ödülü de vazgeçmeyen herkes için buluyorum.
1: Hiç vazgeçmeyeceğiz.
3: Çok teşekkürler, çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz.
0: Bir fotoğraf alalım.
1: Şehrin gürültüsünden bunalıp huzurlu bir lokasyona kaçmak isteyenlerin yeni adresine gidiyor ödülümüz. Büyükada'nın başarılı konaklama ödülü, Palais Büyükada ödülünü almak üzere kuruculuğunda verdikleri hizmeti taçlandırmak adına Halkla İlişkiler Müdürü Sayın Ayçe Yaka ödülünü takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Güneş kuruculuğunda. Kendisi de burada mı? Peki, sahneye siz çıktınız. Buyurun, ödülünüz.
4: Merhaba herkese. Evet, Büyükada'dan geliyoruz buraya.
0: Ne hafta güzel. Sonu planımız belli oldu mu? Büyükada'ya gidiyor
1: muyuz? Büyükada'ya bir hafta sonu gidelim. Ben çok isterim.
4: Belli olsun.
1: Tamam, bir hafta sonu keyifle.
4: İnşallah.
1: İnşallah.
4: Pale Büyükada'nın o zarif ruhunu temsil etmek için buradayız. Ve bu duyguyu sizinle paylaşmaktan gerçekten onur duyuyoruz. Böyle bir gecede bize bu kıymetli değeri atfettiği için Mariner Medya'ya gerçekten çok teşekkür
1: biz
4: ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
4: Çok güzel bir akşam diliyoruz ve ödül için tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Tebrik ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tekrar.
0: Bir fotoğraf alalım. Sıradaki ödülümüz hızlı kargo ve güvenli ödeme hizmetiyle e-ticaret mağazası olan Ne Dilersen O'ya gidiyor. Yılın başarılı adını duyuran ticaret markası Ne Dilersen O alkışlarla Onur Cem Mert sahneye geliyor.
1: Tebrik ediyoruz, hoş geldiniz. Ne güzel ismi de Ne Dilersen O güzelmiş.
5: Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Buradan bütün aileme, özellikle emeği çok geçen babama teşekkür ediyorum. Umarım bizi tercih edersiniz yani.
0: Sistemize siz dilerseniz neden edersen. Olmasın? Ne dilerseniz
1: o. Ne dilerseniz o.
5: Ne dilerseniz o, aynen öyle.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Tebrik ederiz.
0: Size.
1: Başarılarınızın devamını diliyoruz. Doğallık ve zarafetin buluştuğu bir marka yarattılar. Ülkemizin bir değeri olan Gencebay ailesine gidiyor ödülümüz. Sayın Altan Gencebay'a alkışlarla yılın başarılı çıkış yapan tekstil markası Luminous adına ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Burada mı acaba? Sanırım kendisi yok. Daha sonra ileteceğiz. Teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi Dubai'ye gidelim. Büyükada'dan çıkalım. Dubai'ye
1: hemen.
0: Gidelim mi?
1: Ne güzel.
0: Dubai'de tur ve tatil için en iyi hizmeti sunan yılın başarılı Dubai tur ve tatil firmasına gidiyor ödül sırada. Muhammed ve İbrahim Hakkı Can Polat alkışlarla sahneye geliyor. BSSA in Bound Tour Operation.
1: Hoş geldiniz.
0: Uzunmuş.
1: Tebrik ederiz.
0: Tebrik ediyoruz.
6: Öncelikle herkese teşekkür ederiz. Bugün burada olmak
2: özellikle turizm konusunda bir güvene dayalı bir firma olması gerekiyordu. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Bu ödülü sadece kendi adımıza değil, bize güvenen tüm misafirlerimiz ve bundan sonra bizimle olacak tüm misafirlerimiz adına alıyoruz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Tebrik ederiz. Buyurun sizden de.
6: Bu şirketi iki kardeş olarak çok büyük emekler vererek kurduk. Biz BSS olarak turizmi sadece bir hizmet olarak değil, insanların hayallerine dokunmak olarak gördüğümüz için bu ödülü bize layık gören herkese ve sizlere çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir fotoğraf alalım ve sonra alkışlarla olayalım sizi.
1: Akademisindeki çalışmalar ve koreografiyle bugün ödülün ismi Berkan Dural oluyor. Türkiye'nin başarılı sanat akademisi Berkan Dural Akademi adına kendisini alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Tebrik ederim.
1: Tebrik ederiz. Buyurun.
7: Öncelikle herkese iyi akşamlar. 26 yıllık bir kariyer, yurt dışından Türkiye'ye açılan bir kariyer. Yıllarca İstanbul'da bulundum ve sonra memleketim İzmir'e döndüm ve çok mutlu oldum. Çünkü bu ödülü önce beni destekleyen eşim Sezen Hanım'a ve çocuklarım için bu ödülü alıyorum. Kuzey Dural ve Batı Dural. Ama en önemlisi yıllardır yetiştirdiğim binlerce sanatçı ve şu an yurt dışında bale alanında ve dans alanında yer alan bütün çocuklarıma ve beni şu anda seyreden, izleyen bütün evlatlarım için alıyorum. Ve en önemlisi de lütfen elimizden geleni yapalım. Bir çocuk bir çiçektir. Bunu unutmayalım.
1: Kesinlikle.
0: Teşekkür
1: Tebrik
0: ediyoruz
1: ederiz.
0: Konuşmanız için de. Alkışlarla uğurluyoruz. Şimdi de Kıbrıs'a uzanacağız buradan ve Kıbrıs'ın başarılı gayrimenkul ve yatırım firmasının ödülünü takdim edeceğiz. Alkışlar Doğru Investment'tan Sayın Burcu Ölmez için gelsin.
1: Hemen, bir fotoğraf.
8: Öncelikle Mariner Medya ailesine, sizlere ve burada bulunan bütün misafirlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu gecede olmak çok onur ve gurur verici. Ödülü hem ekibim hem iki tane melek kanadı yavrularım için alarak Kıbrıs'a sizlerden bir armağan olarak götürüyorum. Çok teşekkürler.
1: Sizden de sevgiler tüm Kıbrıs'a. Tebrik ederiz.
0: Tebrik ederiz.
1: Başarılı ve güvenilir hizmet veren güzellik merkezine gidiyor ödülümüz. Leke ve akne tedavisi cilt bakımından vücut şekillendirmeye kadar müşterilerine kaliteli hizmet sunarak yoluna devam eden Sayın Nurdan Aydazer'i ödülünü almak üzere alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
9: Öncelikle herkese iyi akşamlar ve iyi eğlenceler diliyorum. Tüm ödül alan bütün arkadaşlara tebriklerimi gönderiyorum. Böyle bir gecede 30 yıllık emeğimi bu ödülle taşlandırdığım için kendimle gurur duyuyorum. Böyle bir organizasyon için de sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
9: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Tebrik ederiz.
0: Tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Buyurun. Şimdi sahneye bir hekimimizi çağıracağız. Sosyal medyadaki bilgilendirici paylaşımları ve başarılı uygulamalarıyla kendisi Türkiye'nin başarılı estetik ve plastik cerrahı ödülünü alacak. Alkışlarınız Doktor Bilgen Katipoğlu Erenoğlu için gelsin.
1: Hoş geldiniz.
0: Çok
1: bu ne zariflik.
10: Herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel gecede bulunduğum için çok mutluyum. Ödülünüz için çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
10: Tabii ki bu güzel gecede hem yanımda olan sevgili eşim Çağıl Erenoğlu, kendisi de plastik cerrahi uzmanıdır. Sevgili oğlum Pars, beni bugünlere getiren aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Ama tabii ki her başarı bir ekip işidir. O yüzden benimle beraber çalışan bütün ekip arkadaşlarım adına bu ödülü alıyorum. Ve en çok da güvenlerini esirgemeden, sağlıklarını, güzelliklerini bana emanet eden güzel hastalarıma Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Yolumuza sizinle güzelliklerle devam edeceğiz.
0: Siz de iyi ki varsınız hocam.
10: İyi ki varsınız.
0: Teşekkür ederim.
10: Tebrik ederiz.
0: Alkışlarla uğurluyoruz hocamızı.
1: Sırada Türkiye'nin en başarılı ve profesyonel hizmet veren gelin saç ve makyaj stüdyosuna gidiyor ödülümüz. Türkiye'de gelin saç ve makyajının değişilmez ismi olmayı başardı. Bugün de yine bizlerle birlikte. Kendisini tebrik ediyoruz. Alkışlarla Türkan Hair Makeup, Türkan Noka'ya sahneye davet ediyoruz.
11: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yapımda emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ödül alan bütün herkesi tebrik ediyorum. İyi akşamlar.
0: Teşekkür ederim. Alkışlarla uğurluyoruz. Konserlerinde herkesi büyüleyen ve çalışmalarıyla basında da sıkça adını duyduğumuz biri. Yılın başarılı opera sanatçısı Tevfik Rodos oluyor. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz kendisini. Maalesef burada değiliz. Bir de opera dinlemese miydik? Çok güzel olmaz mıydı ama?
1: Ne güzel olurdu değil mi? Maalesef
0: buradan
1: burada yok.
0: Buradan sevgilerimizi iletiyoruz kendisine ve devam ediyoruz.
1: Yılın başarılı göz hastalıkları uzmanına gidiyor ödülümüz. Göz kapağı estetikleriyle başarısını kanıtlayan uzman bir hekimimiz sahneye geliyor. Geldi bile. Alkışlar Doktor Bilal. Eski çırak için
0: kendini
1: tebrik ederiz.
0: Kendini biliyor hocamız.
1: Buyurun.
0: Göz kapağı deyince o kadar iddialısınız ki hemen kendinizi anladınız ve sahneye geldiniz hocam.
12: Büyük bir sektör. Ben Sağlık Bakanlığı'nda yaptığım operasyonlarla bu ödülü aldım. Sağlık Bakanlığı'ndaki bütün beni destekleyen yöneticilerime teşekkür ederim. Özellikle İbrahim Ulusoy, Avcılar Devlet Hastanesi'nde başhekimliyken bana yaptığı desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Tebrik ederiz
0: için. Tekrar. Tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz hocamızı. Yine çok kıymetli bir ödül var sırada. Ben nedense hekimlerimize ödül verdiğimiz zaman ekstra mutlu oluyorum.
1: Kesinlikle öyle. Hekimler,
0: kıymetli hocamız Sayın Levent Bayam'ı alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Yılın başarılı ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Bayam oluyor.
1: Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz. Buyurun ödülünüz ve bir fotoğraf alalım.
13: Yani böyle ödüllerin maddi değeri olabilir veya olmayabilir ama tabii teşvik etmesi, ürün ve çalışmaya motive etmesi açısından çok daha değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda aileme de benim için sabrettikleri için teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Alkışlarla uğurluyoruz hocamızı.
1: Ödülümüz yılın başarılı güzellik salonuna gidecek. 30 yıllık tecrübesiyle kişisel bakım hizmetleri sunan ve her zaman müşterilerinin memnuniyetini önemseyen Sayın Pınar Koçer ödülünü almak üzere alkışlarla geliyor. Pınar Koçer güzellik salonu ödülünü almak üzere.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Tebrik ederiz. Ödülünüzü buyurun. Rica ederiz.
0: Bir fotoğraf alalım.
14: Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Öncelikle bugün burada bütün ödül alan herkese çok tebrik ediyorum. Ve beni her zaman arkamda olan, desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili eşim Bahattin'e çok teşekkür ederim. Ve sevgili aileme de her zaman arkamda oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ve bu ödülü onlar için alıyorum. Hepinize iyi akşamlar ve iyi eğlenceler diliyorum.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Tebrik ediyoruz. Tekrar.
1: İyi akşamlar.
0: Şimdi sırada bizim için çok tanıdık bir isim var. Fakat bu sefer ödülü daha farklı bir kategoriden geliyor. Ödül törenlerimizin vazgeçilmezi enerjisiyle her zaman bize güç katan Kılıç Kraliçesi bugün şarkısıyla bizden ödül alacak. Alkışlarla Kılıç Kraliçesi'ni sahneye davet ediyorum. Yılın başarılı çıkış yapan single'ını alıyor. Kendin gibi diyor.
1: Hoş geldiniz.
0: Bizi şaşırttınız. Tebrik ederim.
1: Nasılsınız? Buyurun. Görüşmeyelim.
0: Bir fotoğraf alalım. Buyurun.
1: Ve birkaç cümle alalım sizden.
0: Peki her geldiğinizde farklı bir imajla karşımızda
8: evet,
0: olmanız.
8: Evet değil mi? Bambaşka bir insan gibi geldiniz.
0: Kendini yeniliyor durmadan.
8: Ne güzel.
15: Kesinlikle. Değişmeyen tek şey hayatın kendisi. Ben bugün çok farklı bir heyecan yaşıyorum. Sabahtan beri de çok gaf yaptım. Aşırı bir heyecan. Neden olduğunu şöyle söylemek istiyorum. İnfluencer ya da fenomen olmakla sanat camiasına adım atmak çok farklı şeyler. Sanat gerçekten kıymeti değeri bilinmesi gereken, eleştiriye bence çok açık değil. O yüzden insan daha çok stresi 2-3'e katlıyor. Ben bir hayal kurdum ve hayalimi gerçekleştirdim. Bir önceki ödülümde burada sahnede söylemiştim. Dedim ki benim bir hayalim var. Ve ben bunu gerçekleştirmek istiyorum. Buradan da bunun müjdesini veriyorum dedim. Ve başardım, yaptım. Kendin Gibi isimli single tekli şarkımla karşınızdayım. İnşallah seversiniz.
0: Bakalım Ekim'de karşımızda neyle çıkacaksınız? Ben onu merak
8: evet,
0: ediyorum.
8: Evet, neyle ödül alacak bakalım.
15: Aynen şey, yine bir single var. Aa, yaz sonu koştum koştum o da.
0: O halde şimdi Kendin Gibi'yi dinleyelim mi?
8: Aynen. Dinleyelim.
0: Ben ödülünüzü alayım, sahneye size bırakayım. Alkışlar Kılıç Kraliçesi için.

0: TV Plus'ta uyuyakaldım, maçı kaçırdım derdi yok. Milli heyecanı doyasıya yaşamak için geri al. İstediğin ekrandan izle. 150'den fazla canlı TV kanalı, popüler dizi ve filmlerle TV Plus sana yeter.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hayır, onun üstü bir dükkan olaydı.
4: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Bugün hem doğum günü hem de vokal koçluğunu başarılarıyla taçlandıran mutluluk dolu bir gün kendisi için. Yılın başarılı vokal koçu ve opera sanatçısı Sayın Levent Gündüz'ü alkışlarla ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz.
2: Mutlu, İyi ki doğdunuz o zaman.
1: Mutlu yaşlar bu arada, ne güzel. Tebrik ederiz sizin için. Güzel bir hediye oldu sanırım. Ne güzel. Buyurun.
3: Çok teşekkürler, çok sağ olun. 30 yıldır tüm dünyada opera solistliği yapıp daha bir yıl evvel de Türkiye'nin ilk crossover senfonik bestesini seslendirdikten sonra bütün o tecrübeleri harika öğrencilerle paylaşıp 10-15 yıldır çok kişi yetiştirdim. Bir sürü ödül aldım operayla ilgili, konserlerle ilgili ama vokal koçluğu, öğretmenlikle ilgili ilk ödülümdür.
1: Ne
3: çok
1: güzel.
3: Teşekkür ediyorum.
2: Asla unutulmayacak, hem de doğum gününüzde aldım.
3: Evet, evet.
1: Değil mi? Ne kadar anlamlı.
3: Evet, opera söylemek, şarkı söylemek benim içimdeki en güzel şey. Ama bunu başkalarına öğretmek çok daha güzel. Çok sağ olun, çok teşekkür
1: Biz
3: ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz, tebrik ederiz.
2: Nice yaşlara diliyoruz aynı zamanda. Alkışlar doluyoruz. Şimdi yılın farkındalık yaratan sanat akademisine bir ödül gidecek. Ritim Akademisi ile sosyal farkındalık yaratmayı başaran Sayın Koral El alkışlarla sahneye geliyor. El Ele Sanat ve Kültür Derneği Koray El ile Beyaz Melekler ödülünün sahibi oluyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
4: Öncelikle böyle güzel bir organizasyon için tüm çalışanlara ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Mersin'de 150 kadın ritim grubuyla yola çıktık. İnşallah tüm Türkiye'de yakında daha çok bir şekilde adımız duyulacak. Müziği herkese yaymak, özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinden yürümeye çalışan bir grubuz. Bu gece için tekrardan teşekkür ediyorum. İyi
1: Biz
4: ki varsınız.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Tebrik ediyoruz.
1: Tebrik ederiz tekrar. İyi akşamlar.
2: Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Yılın başarılı çıkış yapan Yaşam Koçu'na ödülümüz gidiyor. Numaroloji, kuantum ve regresyon terapisti olan bir ismi sahnemize davet edeceğiz. Sayın Arife Pelek geliyor alkışlarla. Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. Ödülünüzü alabilirsiniz.
5: Herkese iyi akşamlar dilerim. Öncelikle bu ödülü bana layık gören herkese çok teşekkür ederim. Teşekkürler her şey için.
1: Hayır, rica ederiz, heyecanlandınız. Peki, başarılarınızın devamını diliyoruz. Tebrik ederiz.
2: Alkışlarla uğurluyoruz. Sayın Melek Meryem, bugün yılın uluslararası başarılı saç tasarım ve güzellik uzmanı ödülünü almak üzere alkışlarla sahneye geliyor. Melek Meryem Beauty Club.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz. Tebrik ederiz.
1: Buyurun ödülünüz.
6: Bu gece için herkese teşekkür ederim. Bu ödülü Melek Meryem Beat Club ekibi ve ailem için alıyorum. Başarı tesadüf değildir. Vazgeçmemenin, cesaretin ve emeğin karşılığıdır. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Çok
1: Biz
6: sağ olun.
1: Teşekkür ederiz.
2: İşte konuşma tebrik böyle
1: ederiz.
2: Yapılır. Tebrik ederiz sizi. Alkışlarla uğurluyoruz.
1: İnsan sağlığına verdiği önem ve mesleki bilgi birikimiyle podoloji alanının uzman bir ismini sahneye alkışlarla alıyoruz. Sayın Serpil Kala geliyor. Türkiye'nin başarılı hizmet veren podoloğu ödülünü almak üzere.
2: Hoş geldiniz. Tebrik ederim.

0: Güray Doğan alkışlarla sahneye geliyor. Pasta da getirdiniz umarım.
1: Ben diyecektim, kukilerimiz nerede? Olmaz. İstiyoruz. Hoş geldiniz.
2: Vallahi ben herkes gibi mütevazi olamayacağım. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum herkese. Öncelikle bu başarı için kendime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü harika. Bu noktaya büyük bir emek, inanç ve...
3: Çalışmayla geldim.
2: Evet, ardından sevgili eşim ve bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yaptığım işin takdir edilmesi gerçekten çok büyük bir gurur benim için. Teşekkür ediyorum. Herkese
3: daim
2: iyi
3: olsun
2: diliyorum.
3: O zaman diliyoruz
2: İnşallah,
3: biz de.
2: İnşallah, amin diyorum.
0: İngiltere'de görüşeceğiz diyorum o halde. Alkışlarla uğurluyoruz sizi.
3: İyi akşamlar. Girişimci ruhu ve enerjisiyle tasarım çiçekler üreten, sadece çiçek değil duygu da oluşturduğunu savunan Sayın Meral Bayraktar alkışlarla ödülünü almaya geliyor. Türkiye'nin başarılı hizmet veren kadın girişimci markası Flowers by Meral, Meral Bayraktar. Buyurun. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Gözünüz alabilir.
4: Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. 10 yıl önce büyük bir hayalim olan çiçek tasarım üzerine yapmış olduğum çalışmalarla bugün bu noktaya gelmemin benim için çok büyük değeri var. Ve ben bunları yaparken birçok ailenin de özel günlerine dokundum. Birçok kişinin istedim ki Flowers by Meral çiçekleriyle insanlar birbirlerine duygularını aktarsınlar. Sanıyorum geldiğim bu yolda da başarılı olabildim ki bugün onur duyuyorum sizlerin ellerinizden güzel bir ödül aldığım için ve içimdeki girişimci kadın olmanın vermiş olduğu büyük heyecanla ailemin her zaman yanımda olmasına ve bana ekibim olarak da yardımcı olan kişilere çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Böyle günlerin her zaman çoğalmasını ve sizlerin elinizden aldığım bu ödülle birlikte ömür boyu unutmayacağım
0: bir anı yaşıyorum. Çiçek gibi geldiniz. Hepimiz o kadar mutlu ettiniz ki çok teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederiz. Daim olsun başarılarınız.
0: İnşallah. Sağ olun. Mutlulukla veriyorum ödülünüzü size.
4: Çok teşekkür ediyorum hepiniz.
3: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Şimdi yine maalesef aramızda olmayan birine buradan selamımızı ileterek ödülünü saklayacağımızı söylüyoruz. Yıldızlar, gezegenler ve etkileri onun uzmanlık alanı. Yılın başarılı astroloji uzmanı Sinem Ali Çetin oluyor ve ödülünü daha sonra takdim etmek üzere saklıyoruz. Devam ediyoruz.
3: Yılın başarılı kitabına geliyor ödülümüz. Yalnızlığı Sen Seçmedin kitabını okurlarıyla buluşturarak heyecanını bizlerle paylaşan Sayın Birim Özer Sili geliyor sahneye alkışlarla ödülünü almak üzere ve kitabıyla. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
5: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Birim Özer Sili. Şöyle söyleyeyim. Bu kitabın biraz size hikayesinden bahsetmek istiyorum. 2020 yılında Mart ayında, 3 Mart'ta ben eşim Engin Sili'yi bir tekne kazasında kaybettim. Teşekkür ederim. Eşimin kaybından kısa bir süre sonra kendisi rüyama gelip bana kitabını yaz dedi. Ve yalnızlığı sen seçmedin dedi. Yani kitabım gerçek hayattan esinlenilmiş bir roman. Bu bir üçleme. İkincisi ve üçüncüsü de sırayla yayınlanacak. Buradan hazır mikrofon elimdeyken yayın evim Phoenix Kitaba, editörüm Kaan Bey'e, menajerim Aykut Bey'e, oğlum Gence ve kızım Nice'ye ve benimle birlikte olan, kitabımı okuyan, seven, bana destek veren bütün okuyucularıma, arkadaşlarıma ve takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu ödülü eşim Engin Sili'ye armağan etmek istiyorum.
3: Huzur içinde.
0: Tebrik ediyoruz.
3: Tebrik
0: ederim. Kareminize sağlık diyoruz. Şimdi yine

0: başarılı bir iş kadınına ödül gidecek. İddialı bir vizyonla lezzet içeren restoranında başarılı bir kadın girişimciden bahsediyoruz. Alkışlar Sayın Leyla Aygıt için gelsin. Yılın başarılı girişimci iş kadını oluyor. Hoş geldiniz, tebrik ederiz.
1: Hoş geldiniz. Buyurun ödülünüz.
2: 35 yıl diş hekimliği yaptıktan sonra hayatın sadece insan ağzının içinde geçmeyecek kadar kısa olduğunu anladım ve bunun üzerine daha cesur yaşamaya karar verdim. Değişik alanlarda işler kurdum. Şu anda da değişik formlarda gıda ürünleri üretip bunları dondurarak toplu olarak satıyorum. Herkesin hayalleri peşinde koşmasını ve cesur olmasını diliyorum.
1: Harikasınız.
0: Tebrik
1: çok
0: ediyoruz.
1: Etkileyici. Tebrik ederiz biz de sizi bu cesaretinizden ve başarınızdan dolayı. Sağ olun, iyi akşamlar. Yılın en iyi yükselen müzisyenine gidiyor ödülümüz. Basın danışmanlığını Alper Ergez'in üstlendiği, yaptığı şarkılarla televizyon ekranlarına alışmaya başlayan bir isim sahnemize geliyor. Ali Bahşi alkışlarla sahnemize geliyor.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz. Tebrik ederiz.
3: Aslında sahne gibi olmuyor işte. Yani şarkı gitar elime aldığımda çok farklı oluyor.
0: İşte şarkı evet, söylemek ayrı, kendini ifade etmek ayrı.
3: Öncelikle Marinelli Medya'ya çok teşekkür ederim. Beni bu ödüle layık gördüğü için. Bu benim ilk ödülüm. O yüzden biraz da çok mutluyum ve heyecanım da o yüzden. Müzik benim her şeyim. Eşime sonuna kadar bana destek olduğu için çok teşekkür ederim. Ona buradan selam gönderiyorum. Minik kızım Aliye'ye da onun için alıyorum aslında bu ödülü. Ve müzik ona yerden Sayın Alper Ergez, ona da teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Çok şıksınız bu arada.
0: Teşekkür ederiz.
3: Herkese de iyi akşamlar dilerim.
1: İyi akşamlar.
0: Alkışlar diliyoruz. Diliyoruz son olmasın. Ödüllerin devamı gelsin. Başarıların devamı gelsin. İngilizce konuşamayan kalmasın motosuyla yola çıkarak. Bu yolda da büyük başarılara imza atan, yılın başarılı online dil ve yurt dışı eğitim danışmanlığına gidiyor ödülümüz. Alkışlar Sevda Nur Uslu için gelsin. Welcome. Hi, how are you?
4: Nice to see you.
0: Hoş geldiniz.
4: Congratulations.
0: Bu tarafa alalım.
5: Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben yaklaşık 15 yıldır eğitim sektöründeyim ve binlerce öğrencinin hayatına dokunduk diyebiliriz. Ama bizim için aslında başarı gecenin bir vakti ya da sabahın köründe bize gelen hocam başardım mesajı oluyor genelde. Ve bunu da onun bir temsili olarak alıyorum diyebilirim. Son olarak da her başarılı ve mutlu kadının arkasında onları her zaman destekleyen babaları vardır diyorum. Ve sevgili babiş teşekkür ediyorum.
1: Harikasınız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. İşini severek yaptığına ve bir marka olma yolunda ödülüyle motive olacağına emin olduğumuz Sayın Arzu Demirel'i sahneye alıyoruz. Yılın başarılı nail artisti. Alkışlarla sahneye geliyor Arzu Demirel. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Gelirken gözüm direkt ellerine gitti.
1: Ya çok tatlı.
0: Çok,
1: çok genç bir isim.
6: Çok mutluyum, çok gururluyum. Çok heyecanlıyım aynı zamanda. Ödüle şöyle bir bakayım. Çok estetik, çok zarif. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim.
0: Tebrik ediyoruz. Başarının
1: tebrik
0: devamı
1: ederiz.
0: Diliyorum. Kendisi hem bir anne, hem bir laborant, hem de dijital içerik üreticisi. Sosyal medyada hayatımıza katılan ve danışmanlığıyla bugün bizden ödül olacak isim. Yılın başarılı spiritüel danışmanı Elif Altun alkışlarla sahneye geliyor.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Buyurun.
0: Ödülünüzü alabilirsiniz.
7: Öncelikle merhabalar, herkese iyi geceler. İzmir'den sevgiler, saygılar. Çok önemli bir organizasyon. Çok teşekkür ederim bu ödülü layık gördüğünüz için. İzmir'den İstanbul'a uzanan bugün bir yolculuk oldu. Bu ödülü ben kızım için alıyorum ve bütün güçlü anneler için alıyorum.
1: Harikasınız. Tebrik ederim.
0: Tebrik ediyoruz sizi. Alkışlarla yolluyoruz.
1: DJ performansıyla bu senenin yükselen bir yıldızı daha sahnemizde ödül alacak. Alkışlar kendisine gelsin. Yılın başarılı yükselen DJ'i Bilgen Göze Bey'i sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz.
8: Sahne yapmaya alışkın bir insan olarak çok güzel bir şey. Çok emek harcayarak, çok çalışarak, üreterek, prodüksiyon yaparak, remix yaparak, notalarına kadar yazarak, hissederek, severek yaptığım için bambaşka bir şey. Ve bu tamamen güçlü bir motivasyon benim için. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah şehir şehir gezip turnelere başlayıp ulusal açılacağız. Ekip olarak da arkamdaki destekçilerime çok teşekkür ediyorum. Masar Records adı altında birlikte projeler yapıyoruz. Prodüksiyonlarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederim.
0: Biz o enerjiyi aldık şu anda. Evet. Eminiz yolunuz
1: evet,
0: açık olacak.
1: Evet, harika olacak.
0: Tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Bilgen Göze Bey'i. Türkiye'nin başarılı İngilizce öğretmenine şimdi bir ödül takdim edeceğiz. Kişiye özel konuşma metodu oluşturan ve öğrencilerin dil öğrenme becerilerini daha da iyi hale getiren Sayın Yağmur Yumurtacı'yı alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Tebrik ederim.
0: Bir fotoğraf alalım ve ödülünüzü alın lütfen.
1: Buyurun.
9: Merhaba, herkese iyi akşamlar. Bu ödülü almak benim için çok büyük bir mutluluk ama ondan da ötesi öğrencilerimin İngilizce konuşabildiğini görmek ve bu süreçte onların yanında olmak benim için aslında en büyük ödüldü ve bunu başardığımı düşünüyorum. Buradan tüm öğrencilerime bana güvendikleri için teşekkür ederim ve hayallerimi gerçekleştirmemi sağlayan aileme çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum herkese.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tebrik ederiz tekrar. Devam ediyoruz. Yılın başarılı yabancı dil eğitim markası geliyor şimdi de sırada. Dil okulu ve koçluk olarak yaptığı çalışmalarla başarı yakalamış bir isim. Sayın Mete Taner Aydın sahneye geliyor. Ödülünü almak için alkışlarla kendisini sahneye davet ediyoruz. Lingua Franca. Doğru söyledim mi?
0: Franca. Hoş geldiniz. Okay. Tebrik ederiz.
1: Lingua. Güzel.
3: Bu ödülü layık gördükleri için herkese iyi akşamlar diyorum. Çok sağ olun.
1: Bu kadar.
3: Yeterli bence.
1: Tamam peki. Tebrik ederiz biz de.
0: Başarılarınız daim olsun. Şimdi bir yazarımıza geçeceğiz ve yılın başarılı çıkış yapan yazarı ödülünü takdim edeceğiz. Kendini keşfetme yolculuğunda özel kitap serisi yapan Sayın Nurlana Hasanova Çakmak alkışlarla sahneye geliyor. Yılın başarılı çıkış yapan yazarı ödülü alacak kendisi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Tebrik ederiz.
10: Teşekkür ederim öncelikle ödül için. Sıra dışı ruhsal yolculuğa çıkaran kitaplarıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu ödülü de kalplerine ve ruhlarına dokunduğum tüm okurlarıma armağan ediyorum.
1: Tebrik ediyoruz.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Size. Teşekkür ederiz.
0: Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Daha önce de sahnemizde bu gururlu anı yaşayan, Türkiye'nin başarılı fitness eğitmeni ödülünü almak üzere Sayın Gülçin Aytekin'i alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
0: Eğitmeni Gülçin Aytekin alkışlarla sahneye geliyor.
1: Hoş geldiniz. Tebrik ederiz.
11: Böyle güzel bir gecede tekrar buluşmak benim için çok onur verici. Diğer ödülümü de, ilk ödülümü de yine bu sahnede Demet Hanım ve Onur Bey'den almıştım. Gerçekten çok çok mutlu oldum. Çok çok gururlandım. Benim için çok onur verici. Bu ödülü çok sevdiğim ailem adına alıyorum ve de çok sevdiğim bir kişi adına almaktan gurur duyuyorum ve herkese iyi geceler diliyorum, iyi eğlenceler.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tebrik ederiz, biz de teşekkür ederiz.
0: Spiritüel çalışmaları, yaşam koçluğu ve bireysel seanslarıyla danışanları arasında mükemmel bir bağ kuran Sayın Ayhan Gündüz'ü alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Yılın en başarılı holistik yaşam koçu oluyor kendileri.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Tebrik ödümüzü ederiz. Alabilirsiniz.
12: Herkese iyi akşamlar. Bu organizasyonu gerçekleştiren Marinel Medya yöneticilerine ve çalışanlarına çok çok teşekkür ederim. Ayrıca marka ve vizyon ödüllerini dağıttıkları için de ve bu ödülü anlamlı kıldıkları için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu akşam burada bulunmamın nedeni, hayatlarına dokunma fırsatı bulduğum, 15 yıldır birlikte çalıştığım danışanlarım sayesindedir. Öncelikle bütün danışanlarıma teşekkür etmek istiyorum. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Holistik yaşam koçluğu aslında şunu benimser. İnsanlar eksik değildir. Yalnızca kendi değerlerini, kendi güçlerini ve kendi potansiyellerini unuturlar. Burada benim yapmaya çalıştığım ve benim görevim onların yollarında bir nebze olsun ışık tutmak. Onlar adına alıyorum ve onları çok seviyorum. Teşekkür ediyorum hepinize.
0: Tebrik ediyorum.
1: Biz de sizi tebrik ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Alkışlarla uğurluyoruz sizi. Hoşçakalın.
1: Sırada eğitimleriyle yarattığı farkındalıklar neticesinde ödülü hak eden bir isim var. Yılın başarılı çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanı Nur Altın Cezve'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz, tebrik
0: ederiz. Hoş geldiniz, tebrik ederiz.
1: Ödülünüz.
13: Akademik kariyerim ve eğitime ve çocuklara dair hayallerimin birleştiği noktada Master Brain Kids Usta Beyinli Çocuklar Projesi ortaya çıktı. Ve bu proje şu anda Türkiye'de okul öncesi eğitimde masallarla nörobilim temelli Türkiye'nin en kapsamlı ve en nitelikli eğitim programlarından biri haline dönüştü. Tabii ki bu kadar büyük bir projeyi tek başıma göğüslerken benimle birlikte gece gündüz uyumadan projeye destek veren editörüm ve akademinin psikoloğu küçük bir ekibiz. Ama böyle 3 kişilik bir dev kadroya dönüştük. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ve ödülü sadece usta beyinli çocuklar için değil, bir çocuğun hayatında ebeveyninden sonra en kıymetli rehberleri olan bütün okul öncesi öğretmenleri için almak istiyorum.
1: Kesinlikle öyle.
13: Ve bununla birlikte yine meslektaşlarım olan toplumun kriz odağında müthiş bir psikolojik sağlamlıkla çalışan sosyal çalışmacılar için almış olmak istiyorum. Ve bana ilham olan oğlum Çınar için almak istiyorum. Bu ödül sadece bir akademik kariyer odağında değil, bir anne kalbiyle de yazılmış bir programın ödülü. Oğlum Çınar, onunla yaşadığım deneyimler sonrasında binlerce çocuğa ışık olmuş oldu.
1: Ne mutlu.
13: Sizlere de teşekkür ederim.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Daim olsun.
0: Size.
1: Çok sağ olun.
0: Başı eğitim diyoruz farkındaysanız. Yine öyle bir ödüle devam edeceğiz. Hem bilgi öğretiyor hem de sınav anına hazırlıyor. Çok önemli. Online ve yüz yüze dersleriyle matematiği sevdiren isim. Türkiye'nin başarılı matematik öğretmeni, Ender öğretmeni alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Ah hocam, bana da bir sevdirseniz şu matematiği, ne güzel olur ama. Tebrik ederiz.
1: Tebrik ederim.
14: Merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu ödülü almak benim için çok kıymetli. Çünkü matematik zor bir ders. Matematik öğretmeni olmak daha zor bir şey. Öğrencilerimden öğretmenim ben başardım, ben yaptım lafını duymak gerçekten çok kıymetli. Mesleğimde 6. yılım. Trakya'da Ender Hoca ile matematik olarak bir marka yarattık. Bu ödül sayesinde de inşallah markamız büyüyerek Türkiye'nin birçok şehrinde olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Eğitimcilik yaparken kalemini susturmayan biri geliyor şimdi. Yılın başarılı yazarı ve Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak ödülünü almaya Sayın Dilşat Şahin'i alkışlarla davet ediyoruz.
0: İşte şimdi başarılı olduğum bir konu geliyor benim.
1: Türk dili ve edebiyatı. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Tebrik ederiz.
1: Tebrik ederiz.
0: Buyurun.
1: Buyurun.
15: Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Bu ülkenin yetiştirdiği bir eğitimci yazar olarak bu ödülü Türkçemizin asil gücüne ve eğitim meşalesine verilmiş bir selam olarak görüyorum. Bu kıymetli ödülü asırlardır ruhumuzu besleyen, bana ilham veren kadim Türk diline, satırlarımda bana eşlik eden, hikayelerime ortak olan okuyucularıma ve hayallerine rehberlik etmekten onur duyduğum tüm öğrencilerime ithaf ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Çok sağ olun. Tebrik ederiz tekrar.
0: Alkışlar diliyoruz hocamızı. Sırada kadın dayanışmasına önem veren bir giyim markası var. Yılın başarılı kadın giyim markası ödülünü alıyor. Alkışlarla Hediz Butik, Hediye Tuncay geliyor alkışlarla.
1: Hoş geldiniz, tebrik ederiz.
0: Hoş geldiniz, tebrik ediyoruz.
1: Merhaba, buyurun.
16: Merhabalar herkese, iyi akşamlar diliyorum. Bugün burada bu ödülü alabiliyorsam kendimle gurur duyuyorum. Öncelikle Marinel Medya ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve değerli müşterilerim, her zaman yanımda olduğunuz için ben bu gece burada bu anı yaşıyorsam gurur duyuyorum kendimle. Ve ailem, en büyük desteğim, her zaman yanımda olanım. Hepinize teşekkür ediyorum.
1: Biz herkese teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.
1: Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi konusunda uzmanlaşan televizyon ekranlarına da alışık bir isim ödül almaya geliyor şimdi. Yılın başarılı gayrimenkul değerleme uzmanı Erol Canbay'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Buyurun ödülünüz.
17: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu özel gece ve anlamlı ödül için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tabii ödülü almak kadar korumak da önemli. İnşallah korur, devamını getiririz. Benim için bu gecenin en güzel tarafı da bu ödülü sizlerden almış olmak.
1: Çok teşekkür ederim.
17: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz. Sağ olun.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Setur Yaz Show!
9: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
10: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
11: Bu kadar artık show.
9: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma.

Altan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Şimdi ise amacı danışmanlarına kalıcı iyilik hali oluşturmak olan Sayın Gülşah Esin Dere'yi alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Yılın başarılı psikoterapisti ödülünü alacak kendisi bizden. Hocamız burada mı?
1: Tamam, burada yok kendisi. Ödülünü sonra takdim edeceğiz. Nefesinle dönüş, potansiyelinle yüksel diyerek Mucize Nefes Atölyesi'nde eğitmenliği ile danışanlarına farkındalık yaratan yılın başarılı nefes koçu ve eğitmeni ödülünü almak üzere Sayın Makbule Pekdoğan alkışlarla sahneye geliyor şimdi de.
0: Hoş geldiniz.
1: Tebrik ederiz. Çok teşekkürler.
0: Çok
1: siz de öylesiniz.
2: Herkese iyi akşamlar. 2026'nın en iyi nefes koçu ve eğitmen ödülü almak benim için tarifsiz bir gurur. Bir insanın nefesine dokunarak ona rehberlik etmek, onun dönüşümüne şahitlik etmek benim için bir iş değil, kutsal bir amaç. Nefesiyle mucizelerine ortak olduğum, nefesiyle tekrar hayatını yeniden inşa eden sevgili danışanlarım, sevgili öğrencilerim ve bu yolda bana destek olan sevgili ailem, canım ailem adına bu ödülü kabul ediyorum. Bu gece, güzel geceyi emek veren herkese çok teşekkür ederim. Unutmayın, nefesiniz değişirse inanın hayatınız değişiyor. Şifa ile sevgiyle kalın. Çok teşekkür ederim.
0: Şöyle derin bir nefes alalım Evet. Şimdi.
1: Oh, içimize. Sonra
0: çok
1: verelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Mikrofonu ben alabilirim.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Alkışlarla uğurluyoruz. Şimdi yine benim alandan birine gideceğiz.
1: Tamam.
0: Yılın başarılı şarkıcısı ve bestecisi ödülünü almak üzere alkışlarla Cansu Aslan'ı sahneye davet ediyoruz.
1: Hoş geldiniz. Siz de
0: hoş
1: öyle.
0: Geldiniz.
1: Tebrik ederiz. Buyurun ödülünüzü.
0: Hislerinizi alalım lütfen.
3: Çok teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Cansu Aslan. Albümüm 19 sene sonra büyük bir emekle çıktı. İki konservatuar opera mezunuyum ama hayatım Fatih Erkoç'la buluştuktan sonra caz müziğiyle birleşti ve Neşet Ruacan'ın öğrencisi olma onurunu yaşadım.
0: Ne büyük şans.
3: Albümüm çok şanslıyım çünkü Fatih Erkoç başta olmak üzere onunla iki düet parçam var ve bestelerimi çaldı çok büyük ustalar, Türkiye'nin en önemli caz sanatçıları ve çok önemli caz duayenleri, müzik duayenleri albümümdeki besteleri çaldılar. Bu benim için çok büyük bir onur. Ben aynı zamanda hem koro şefiyim, hem besteciyim, hem caz vokalim. Türkiye'yi Finlandiya'da uluslararası caz vokal yarışmasında Türkiye'de birinci olarak Finlandiya'da ülkemi temsil ettim.
0: Bravo.
1: Ne güzel, bravo.
3: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi 21 senedir de koro şefliği yaparak çocuklarımı büyütüyorum.
1: Ne güzel, ne mutlu
3: ve
1: size.
3: Hayat içerisindeki bütün duruşumuzda müziğin şifacı gücüne, sanatın gerçekliğine güvenerek ve dayanarak yürümekten onur duyuyorum. Bu ödüle de beni layık gördüğünüz için hakikaten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım aydınlık zamanlarda buluşmak üzere ödülümü başta annem olmak üzere ülkemin toprağına, ağacına, canlılarına, dostlarına, bütün çocuklarına ve emekçi kadınlar adına almak istiyorum.
1: Harikasınız.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Çok teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Yılın başarılı uzman klinik psikoloğu ödülünü almak üzere Sayın Merve Yıldırım Şenkaya'yı alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
0: Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz.
1: Buyurun ödülünüzü.
4: Öncelikli olarak bu ödülü sevgili eşim her zaman bana desteklerini sunan, hiçbir emeğini esirgemeyen, her zaman yanımda olan Orkun. Bununla birlikte My Psikolog Hareketi olarak My Psikolog'taki tüm psikologlarımız Hazal, Selen, Büşra, Duygu, Melis ve ismini sayamadığım daha birçok psikologumuzun ve tüm ekip adına alıyorum bu ödülü. Bizim genel olarak amacımız psikolojik desteğe ihtiyacı olan her insanın kendisine uygun olan psikologla birlikte çalışıp ve problemlerini kalıcı olarak çözmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ve bunu da başardığımıza inanıyorum. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim.
0: Tebrik ediyorum.
1: Tebrik ederiz.
0: Hangimizin ihtiyacı yok ki bir psikoloğa?
1: Evet, en önemli şey.
0: Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Alkışlarla sahneden uğurluyoruz.
0: Yılın başarılı ebesi ödülünü almak üzere alkışlarla Sayın Dilek Uzun Kulağoğlu sahneye davet ediyoruz. O nasıl özel bir andır değil
1: mi? Ya değil mi? Şimdi böyle İrem'le Ömer'in doğumu geldi aklıma.
0: Tebrik ederiz, hoş geldiniz.
1: Tebrikler.
5: Öncelikle herkese merhaba. Aslında hiç heyecanlı değildim sizler çağırana kadar. Ama şu an heyecanlandım. Yıllar önce tek bir şeyle aslında ebe olmaya karar vermiştim. Amacım önce sevdirmek, sonra öğretmekti. 10 yıl sonra bugün buralara böyle geldiğim için hem çok gururluyum hem çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim.
1: İyi ki varsınız.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağlık alanında devam ediyoruz. Fark yaratarak hastalarına olan yaklaşımıyla öne çıkan uzman bir hemşire geliyor ödül almak üzere. Yılın başarılı uzman hemşiresi ve akademisyeni Sayın Hamza Taburu alkışlarla ödülünü almak üzere sahneye geliyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Tebrik ederiz.
6: Herkese merhaba. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Günün sonunda aslında buradaki salondaki herkes için en önemli kavram olan sağlık aslında temel meselemiz. Yaklaşık 15 yıldır bu mesleği icra etmenin açıkçası büyük mutluluğu içerisindeyim. Güldürdüğümüz ya da bazen üzüldüğümüz hastalarımızla birlikte umut ediyoruz ki yarın yine daha güzel hayatlara dokunabilmeyi diye.
1: İyi ki varsınız siz de.
0: Tebrik
1: çok
0: ediyorum.
1: Kıymetli.
0: Teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi ise toprağa güvenle sloganıyla doğru teknik ve doğru uygulamayla başarılarına başarı katan Türkiye'nin başarılı pide markasına ödül vereceğiz. Alkışlar Başak Pidecilik için ve Sayın Emrah Başak'ı sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Tebrik ederim.
1: Hoş geldiniz. Tebrikler.
7: Canlar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum öncelikle. Çok fazla uzatmayacağım. Yıllık ortalama 20 milyon civarı bir fide üretimimiz var. Ama deseniz ki bana en çok aklınızda ne kaldı? Tarıma elverişli bahçesi olan anaokullara, özel çocuklara, görme engelli dokunarak hisseden çocuklara yaptığımız yardımlar en çok benim aklımda kaldı.
1: Ne mutlu.
7: Buradan birçok insan belki beni ilk defa görecek, belki bir daha göremeyecek ama umarım ki bu söylediğimi unutmayacaklardır. Yani yapacağınız en büyük yatırım çocuklar için olsun. Çünkü mutlaka ileride bir çiçek olarak açacak o. Sözlerimi çok uzatmadan bitireceğim. Bu ödülü savaşın ne olduğunu bilmeden yaşamına son verilen bütün çocuklar için onlara armağan ediyorum.
0: Çok teşekkür
7: ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
7: Çok
0: tercüman oldunuz. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz.
1: Zayıflama kampları ve eğitim verdiği danışanlarıyla başarıya ulaşan yılın başarılı holistik beslenme koçu ödülünü almak üzere Zeynep Güdüklü'yü alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz.
0: Yine bir heyecan seziyorum ben. Buyurun.
1: Buyurun.
8: Herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Böyle bir organizasyonda bizleri bir araya getiren Marinel Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Ödülümü benimle yola çıkan şifalanma anlamında olsun, bütüncül bir beslenme anlamında olsun, bir uzman, bir koç olaraktan beni tercih eden bütün danışanlarım adına alıyorum. Hepinize iyi eğlenceler.
0: Tebrik ediyoruz.
1: Tebrik ederiz. Çok sağ olun.
0: Alkışlarla uğurluyoruz. Şimdi ise çakroloji alanındaki çalışmalarıyla Sayın Şeydahan Akkuş'u sahneye davet ediyoruz. Yılın başarılı yükselen astroloğu ödülünü alacak bizden. Merkürlerle falan ilgileniyor musunuz siz? Şakra başka bir tarafta ya, Merkürler gittiler geldiler.
1: Tebrik ederiz. Hoş buyurun geldiniz. Ödülünüz.
9: Çok güzel bir günde buluştuk. Öncelikle astrolojik olarak bilgi vereyim. Venüs Jüpiter kavuşumunda buluştuk. Ödül günü herkes için.
1: Aa, ne güzel.
9: Yaz ayları Temmuz ayında ve bir yıl boyunca devam edecek bu etki. Böyle bir müjde vererek başlayayım.
1: Oo, harikaymış.
9: Benim için aslında hayattaki en büyük ödül sabah uyandığınızda fıtratınıza uygun bir hayata uyanmanızdır. Bunun için yola çıktım. 20 yıl mimarlık yaptıktan sonra astrolog oldum. 5 yıldır büyük 5000 kişilik bir aileyle insanlara hayat amaçlarını verdiğim bir yolculuğun içindeyim. Bu ödülü bu 5000 kişi savaşçı Zeynalara, hayat amacı için savaşan kadınlarıma ithaf ediyorum. Rahmetli babamı saygıyla anıyorum ve bir de maalesef gerçekten yaşamak isteyip ama yaşayamayan, küçük yaşta hayatını kaybetmiş çocuklar ve teyzem Şükrü'ye ithaf ediyorum.
1: Yılın en iyi yükselen kadın yazarı ödülünü almak üzere alkışlarla Gönül Demir sahneye geliyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
1: Ben el sıkamıyorum, kusura bakmayın.
2: Vallahi benim söylemek istediğim her şeyi birileri söyledi. Ama ben şunu söylemek istiyorum, şu an hissettiğim. Hayat biraz beyaz, çoğunlukla siyah bu aralar. Siyah olanı çoğaltmak için burada toplanmış olan insanları tebrik ediyorum ve selamlıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Mikrofonu ben alabilirim. Alkışlarla uğurluyoruz. Kişisel antrenörlüğü başarı hikayesine çevirerek danışanlarıyla bir bütün olan Sayın Ece Yılmaz'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Yılın başarılı kişisel antrenörü ödülünü alacak.

0: Buyurun.
1: Öncelikle merhabalar, iyi akşamlar. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Sizlere de bu güzel ödül için çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok güzel, çok şık görünüyorsunuz.
2: Teşekkürler.
1: Bununla birlikte biraz şöyle bahsetmek istiyorum kendimden açıkçası. Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Aynı zamanda karate milli sporcusuyum. Şimdi kişisel eğitmen olarak da devam ediyorum iş hayatıma. Aynı zamanda yakın geçmişte bir proje gerçekleştirdim. Kadınlarla alakalı, kadına şiddetle ilgili. Gerçekten güzel yankı uyandırdı. Önce Posta Gazetesi'ne manşet olduk. Sonra tüm televizyon programları, ne haber güzel kanalları bunu yayınladı. Zaten bununla birlikte ben biraz daha duyulmuş oldum açıkçası. Şimdi hem eğitimci hayatıma devam ediyorum ama aynı zamanda da bu projeleri hala sürdürmekle uğraşıyorum. Yeni projeler var önümde. Burada bana destek veren, yani bu projelerde de destek veren, aynı zamanda genel anlamda bana her zaman destekçi olan öncelikle ailem ve anneme, daha sonra eşim de burada kendisi. Ona da çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizlere ve danışanlarıma, sosyal medyadaki bütün takipçilerime, herkese çok teşekkürler.
2: Biz İyi ki teşekkür ederiz. Sağ olun. Tebrik ederim. Dansı, hikayesi ve duygusu, hepsi sahnede olan yetenekli bir isim ödülünü almaya geliyor şimdi de. Yılın başarılı profesyonel dans eğitmeni Pelin Gülten alkışlarla sahneye geliyor. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
3: Herkese iyi akşamlar. Bu gece de ödül alan herkese öncelikle tebrik ediyorum. Yıllardır tutkuyla yaptığım dans yolculuğumun bu gece en güzel anılarından birisi bu ödül benim için. Öğrencilerime, aileme ve gökyüzünden beni izleyen değerli anneme çok teşekkür ediyorum ve bu ödülü armağan ediyorum.
2: Harika.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Tebrik ederim.
0: Alkışlarla uğurluyoruz. Şimdi ise danışanlarıyla kurduğu bağlar ve verdiği emeklerin karşılığı olarak ödül alacak bir isim var aramızda. Televizyon ekranlarından da vermiş olduğu bilgilerle bizleri aydınlatan Sayın Deniz Güler'i alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Yılın başarılı aile danışmanı ödülünü alacak kendisi.
2: Benim program partnerim. Tebrik ederim. Ne mutlu
0: tebrik
2: burada.
0: Ederim.
2: Hocam.
0: Yokluğunuzda biz anons etmiştik size ama varlığınızda bir kez daha böyle anons etmek istedim ben. Buyurun.
2: Estağfurullah.
4: Herkese iyi akşamlar. Sevgili partnerimle burada evet olmak gerçekten çok onur verici. Çok vaktinizi almayacağım ama küçük bir şey söyleyeceğim. Hep aile aile diyoruz. Ben dostluğun da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yaşım ortaya çıkacak ama bugün ben 40 yıllık dostumla geldim dolu dolu. Bu ödülü de onun için alıyorum o yüzden.
2: Ne güzel.
0: Şimdi ise bugün bizlerden ödülünü hem bir eğitimci hem de bir yazar olarak alacak bir isim var. Alkışlarınızla yılın başarılı eğitimcisi ve yazarı Firdevs Zümrüt Kelebek sahneye geliyor. Geliyor mu kendisi? Türkü Bey.
2: Sanırım
0: burada değil.
2: Değil,
0: kendisi.
2: Evet.
0: Tamam.
2: Şimdi sırada yılın başarılı kadın şairi var. Şiirlere gönül vermiş bir isim geliyor sahneye. Adını daha sık duymaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Fatma Hayrünnisa Çil geldi alkışlarla. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz.
2: Tebrik
0: buyurun
2: ederim.
0: Ödünüz.
5: Öncelikle herkese merhabalar. Teşekkür ederim. Ödülleri sizlerden almak büyük sevinç benim için.
2: Ne mutlu.
5: Herkesi tebrik ederim. Bu ödülü özellikle hayat boyu bana destek olan ailem için, burada da yanımda olan eşim için ve 2022 yılında kaybettiğim annem, hayatta yanımızda şu an olmasa da ruhuyla, varlığıyla yine onu yanımızda hissediyoruz.
2: Allah rahmet eylesin.
5: Teşekkür ederim. onun ruhuna armağan ediyorum. Teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum.
2: Tebrik ediyorum.
0: Aktif yaşam ve nefes koçu olarak danışanlarıyla seanslar yapan Sayın Demet Belhan, nefesle denge kurarak yaşamda güçlenmeyi sağlayan bir rehberlik sunmaya devam ediyor ve bugün yılın başarılı nefes ve yaşam koçu ödülünü almak üzere alkışlarla sahneye geliyor. Demet Belhan için gelsin alkışlar.
2: Hoş geldiniz, tebrik ederiz.
0: Hoş geldiniz, tebrik
2: ederim. Buyurun.
0: Bir fotoğraf alalım lütfen.
6: Herkese iyi akşamlar. İnsanların duygularına dokunmanın hayatlarında kalıcı dönüşümlere sebebiyet vereceğine inanıyorum. Bu ödül de o inancın ve emeğin yansıması. Teşekkür
2: tebrik ederiz.
0: Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar.
2: Lezzetin ve doyumun yeni adresine ödülümüzü takdim edeceğiz. Türkiye'nin başarılı lezzet markası ödülünü almak üzere Döniz Döner Bay İskenderun Ateşi, alkışlarla Sayın Uğur Gelin ve Pınar Özçelik Gelin geliyor ödüllerini almak üzere. Hoş geldiniz. Tebrik ederiz.
0: Yalnızsınız. Gelmek istemedi peki.
2: Kendisi bilir.
7: İnsanların gelecekten ve gençlerden ümidini kaybettiği noktada gençler için yaptığımız hizmetlerden dolayı böyle bir layık görüldük. Gençlere, ekip arkadaşlarıma, eşime çok teşekkür ederim.
2: Tebrik ederiz.
0: Tebrik ediyoruz.
7: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Alkışlarla uğurluyoruz. Aile, evlilik ve iş danışmanlıklarıyla online seanslar da veren Sayın Mine Derelican bizden bugün yılın başarılı yaşam koçu ödülünü alacak. Alkışlarla sahneye geliyor.
2: Yavaş yavaş.
0: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Tebrik ederiz. Bu ne güzel bir enerji.
0: Muhteşem enerjisiyle.
8: Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm başarılı dostlarımı gönülden tebrik ediyorum. Bu muhteşem geceyi düzenleyen, bu güzel ödülü bana layık gören Merinal Medya'ya ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ödülü yıllardır hep bir plaket hayali ederken bir an bana mucizevi sürprizle geldi. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Yani heyecanım çok yüksek ama bunu da sizinle paylaşmak istedim.
2: İyi ki paylaştınız.
8: İyi ki varsınız hepiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Daha nice de.
8: Bu ödülü öncelikle canım kendime, canım aileme ve 2002 yılında kaybettiğim eşim için alıyorum.
2: Allah rahmet eylesin.
8: Çok teşekkür ediyorum.
0: Tebrik ediyoruz.
2: Başarılarınızın devamını.
0: Teşekkür ederim.
2: Harikasınız. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Hoşçakalın.
2: Yılın uluslararası en iyi fasyal plastik cerrahına gidiyor ödülümüz. İngiltere'den çok başarılı bir hekimimize takdim edeceğiz. Fakat kendisi iş yoğunluğundan dolayı burada değil. Doktor Deniz Kanlıa da tebrik ediyoruz ve ödülünü daha sonra kendisine ulaştıracağız.
0: Şimdi şöyle yapacağız. Burada olup ödülünü almayan var mı? Yok. Maalesef aramızda olamayanlar var. Onlara buradan sevgilerimizi ileteceğiz. Sırayla okuyoruz. Alanında başarısıyla yavru vatanda tartışmasız bir marka haline gelen Reis Eğitim Kurumu, Kıbrıs'ın en başarılı hizmet veren eğitim kurumu ödülünü alıyor bizden. Tebrik ediyoruz kendilerini.
2: Sıradaki ödülümüzde Dubai'ye uzanıyoruz. Orada yapmış olduğu lüks konut danışmanlığıyla kaliteli hizmete imza atan Sayın Banu Başboğa'ya Dubai'nin başarılı lüks konut danışmanı ödülünü takdim ediyoruz. Kendisine ulaştıracağız. Tebrik ediyoruz.
0: Anne Bebek Eğitim Akademisi kurucusu ve emzirme eğitmeni Sayın Buse Gül Aytunç'a bugün yılın uluslararası başarılı emzirme ve bebek eğitimi eğitmeni ödülünü alıyor bizden. Tebrik ediyoruz kendisini.
2: Yoga ile kişisel danışmanlıkla ve yazarlıkla ilgilenerek kendini her alanda geliştiren bir isme geliyor ödülümüz. Yılın uluslararası başarılı yaşam koçu ve yazarı Zaya Blaze. Kendisi burada olmadığı için tebrik ediyoruz. Ödülünü göndereceğiz.
0: Ve böylece
2: verdiğimiz emeklerle gururlandığımız bu gecenin sonuna geldik. Hepinize tek tek bu gece bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
0: Ve buna bir virgül diyoruz çünkü 19 Ekim'de unutmayın. 19 Ekim'de 9.sü gerçekleşecek olan Uluslararası Marka ve Müzik Ödülleri'nde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 1 milyar lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: karşı cepheye yanaştın. Bak sonunda yokluğuma da alıştın.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

Bu kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.